aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.
1: Spor.
0: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne tanıyor.

Yıllık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenleri için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs

0: 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.
1: Spor.
0: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

95.5.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: kitapları unutulmuş, masal olmuş dilden düşmez sevdalarım.
1: Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Araçlar cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken yolcuların da kimliklerine bakıldı. Sürücü ve yolcuların üstleri de arandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz dedi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları şimdilik durdurma kararı aldığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları çözmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği bildirildi. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftar

0: açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: 95.5.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını, 138'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı.
1: Spor.
0: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 60

0: 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir Bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını, 138'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı.
2: Spor.
1: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

fazla anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentimle bu hayattan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden yepyeni haftadan herkese merhaba. 29 Haziran bugün, günlerden pazartesi. Haftanın ilk çalışma günü, artık yaz ayının da yaz mevsiminin de ilk Haziran ayını, ilk ayını geride bırakmak için hazırlanıyoruz. Yarın Haziran'a veda günü olacak diyelim. Bizler şimdi veda değil, yepyeni bir haftaya başlangıcı konuşalım. Keyifle dinlediğimiz şarkılarla, sendromdan uzak ettiğimiz sohbetlerle de haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenleri buraya bekliyorum efendim ben. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

Günün en keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İran kritik 2 offside kararıyla turnuvadan elendi. Dünya çapında ses getiren

bu olaya bazı sosyal medya kullanıcıları ilginç bir öneri getirdiler. Sosyal medyada öne çıkan önerilerden birisi efendim ceza sahası içindeki pozisyonlarda offside kuralının uygulanmasın şeklinde oldu. Bu öneri sosyal medyada da tabii ki bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi diyebiliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu öneri hakkında? Ceza sahası içerisindeyken offside olmaması mantıklı bir hamle olur mu? Maçlardaki gol sayılarının daha fazla artacağı kesin. Ben şu

Günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşırken Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Afrika ve Amerika'dan farklı takımların gelmesi güç dengesi konusunda da tartışma yaratırken bu takımların turnuvada gösterdiği performans da konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika takımlarının başarısı dikkat çekti diyebiliriz. Kıta kıta performanslara baktığımızda en başarılı kıta aslında Afrika kıtası oluyor değerli dinleyenler. Detaylara bakacağız. Ayrılmayın.

Günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Dünya Kupası istatistiklerini inceliyorduk. Şu ana kadar incelediğimizde efendim kıta kıta performanslar değerlendirilince en başarılı kıtanın Afrika kıtası olduğunu söyledik. 32 takımın katıldığı turnuvalarda UEFA'nın kontenjanı 13'tü, 48 takıma çıkarken bu kontenjanda biliyorsunuz ki 16'ya çıkarıldı. Avrupa yeni kontenjanı kullanamadı. Kuzey Amerika'da ev sahipleri sadece turnuvada ilerleyenler arasında. Onların bıraktıkları boşluksa elemelerden Panama, Haiti ve Çuraço'yu turnuvaya taşıdı diyebiliriz. Güney Amerika'da Uruguay sürprizi var. Asya'da yıkım daha büyük. Çünkü birçok ülkeyle katıldı. 9 takımdan sadece 2 takım bir üst tura katılmaya hak kazandı. Oraya baktığımızda da o yüzden alkışlar Afrika'ya gidiyor diyebiliriz.

Günün en sevilenleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Haftanın ilk günü bugün değerli dinleyenler. Alman bir influencer Türkiye'de yaşıyor ve Almanların niçin Türkiye'yi beğenmediğini, Türkiye'de eleştirdiği noktaları sıralıyor efendim. Şöyle, mutfak konusunda kendilerini kontrol edemiyorlarmış. Burada gerçekten beslenme noktasında kilo kontrolü sağlayamıyorsunuz diyor. Bu aslında iyi. Ne bileyim, iyi mi kötü mü? Gerçekten bilemiyoruz. Hem yemekler övülüyor hem de sağlık da var bir tarafta. Bunun yanı sıra Akdeniz ikliminin getirdiği sıcaklarla mücadele etmek için geliştirilen kapalı alanlardaki aşırı klima kullanımı, dışarıdaki kavurucu sıcakla içerideki kutup soğuğu arasında kalan Avrupalıları bir hayli şaşırtıyor diyebiliriz. Son dönemde de sosyal medyada gündem olduğu üzere Avrupa'da klima kullanımı pek yaygın değil, biliyorsunuz ki.

0: kalbime yatıyor.
1: Günün sevilen şarkılarıyla yolculuk devam ediyor festivalde. Az önce Alman bir influencer'ın Türkiye'de Almanların neden sevmediğine dair bir video yayımladı demiştik. Videonun devamı da var efendim. Hepsinden öte şöyle devam ediyor videosuna. Türkiye'nin sokak kedileri gerçeği var ki bu durum yabancılar için bambaşka bir dünya adım başı karşınıza çıkan mahallenin muhtarı gibi takılan o tatlı kedileri sevmekten, onlarla vakit geçirmekten gideceğiniz her yere geç kalmanız işten bile değil dedi. Aslında bu güzel sözlerle hep ülkemizi övdü. Kedilerle kurulan bu samimi bağ, sokakların o kaotik yapısını bir anda yumuşatıyor ve burayı sevmek için en büyük bahanelerden biri haline getiriyor dedi. Sözlerine devam ederken günün enerjisi yüksek şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Küçük bir müzik molamız var, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yepyeni bir haftaya başladık. Nasıl gidiyor? Nasıl geride kalıyor yeni hafta? Böyle hava sıcaklıklarının arttığı bir hafta oldu. Perşembe gününe kadar da yurt genelinde yağış yok diyebiliriz. Bir çarşamba Manisa'da etkili olabilir yağışlar. Onun dışında perşembe gününe kadar yurtta yağış yok. Hava sıcaklıkları artıyor. Rüzgar ise sadece Kuzey Ege'de etkili. Özellikle bugün de şiddetini arttırıyor zaman zaman. Efendim, güne dair sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Programımızda hava durumundan bahsetmiştik. Şöyle bir Avrupa'ya dönüp bakmak istiyorum ben bir de. Çünkü orada ciddi bir durum var. Son yılların en sert hava sıcaklığı dalgalarından biri yaşanıyor bölgede. Kıtanın batısından başlayarak orta bölgelerine doğru yayılan aşırı sıcaklıklar kayıtlara geçen en şiddetli sıcak hava dalgası olarak değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen ekstrem hava olaylarının artık neredeyse her yıl yaşanmaya başladığına dikkat çekiyor. Detayları inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, Avrupa'da kaydedilen en büyük sıcak havalar kaydediliyor dedik. Bu sıcak hava dalgası neredeyse 50 yıl önce yaşandasaydı neredeyse imkansız kabul edilecekti. Araştırma Haziran ayındaki aşırı sıcaklıkların iklim değişikliği nedeniyle günümüzdeki 20 yıl öncesiyle kıyasla 200 kat daha olası hale geldiğini de ortaya koyuyormuş. Sıcak kubbe etkisi olarak bilinen atmosferik koşulların da etkisiyle açık gökyüzü ve yoğun güneşlenme birçok ülkede rekor sıcaklıkların görülmesine yol açtı. Detayları incelemeye devam edeceğiz, öncesinde keyifli bir müzik molası.

Hanımlar, beyler, Dünya Sağlık Örgütü, işte çevreciler, bilim insanları yıllardır uyarıyordu, uyarmaya da devam ediyordu küresel ısınma diye. Her yılda yeni yeni örneklerini görüyoruz. Hadi bereketli bir kış geçirdik dedik ama bakın, Avrupa'da yeni yaşanan sıcak hava dalgası rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya'da 41,5 derecelere kadar çıkmış hava sıcaklıkları. Soğuk diyebileceğimiz ülkelerden Danimarka'da 37 dereceler gerçekten çok yüksek diyebiliriz. Bununla birlikte de 1300'den fazla kişi de hayatını kaybetti ayrıca. Bazı bölgelerde sıcaklık gerçekten ölümlerin sebebi. Ölümlerin %85'i de 65 yaş üstüydü. O yüzden aman ülkemizde de dikkat diyelim. 65 yaş üstü için, güneşten etkilenecek hastalığa sahip olanlar için, güneşli havalarda, sıcak havanın yüksek derecelere ulaştığı havalarda dışarıya çıkmamakta fayda var efendim.

Hanımlar beyler, sizlerle birlikte çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor. 29 Haziran bugün, yepyeni bir haftaya başladık. Sıcak da bir haftaya başladık. Dünyada da hava çok sıcak dedik. Almanya'da aşırı sıcak nedeniyle otoyolların çatladığı görülüyor efendim. İtalya'da 18 büyükşehirde kırmızı alarm ihlal ediliyor. İngiltere'de sıcak havaların etkisiyle nehirlerde boğulma vakalarında artış yaşandığı kaydedilirken Fransa'dan da son bir haftada yaklaşık 40 kişinin benzer nedenlerle hayatını kaybettiği aktarıldı. O yüzden şu sıcak havalara aman dikkat diyelim efendim. Mecbur kalmadıkça ne yapıyoruz? Bu havalarda dışarıya çıkmıyoruz.

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuzda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan, bize zaman ayıran tüm dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde tekrar görüşmek dileğiyle müziksiz kalmamak adına radyomuzu araçlarınıza kaydetmeyi unutmayın. Volümleri artırın, keyifle dinlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kimse gönül kaymasın. Bir gün gideceğim buradan,

0: İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Gecenin en dulda yerinde ve gecenin güne sırtını verdiği o noktadayız. Mesajlarınız var, aktarıyorum. Canan Güler demiş ki Bahadır Çalkan'ın mesajı. Ha, Canan Hanım'ın panelinden Bahadır Çalkan'ın mesajı. Aslan abim Eren Yavuz, Serhat Kayatürk. Mektubunuzu aldım, sizi çok seviyorum. Sabır aslanın kılıcıdır. Bekledikçe keskinleşir. Allah'a emanet olun. Kılıcınız keskin olsun diyelim biz de. Ne diyelim? Emre Kırkaçoğlu, bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Aslan kardeşim Tolga Can Şentürk'e selam olsun dedi Emre Kırkaçoğlu. Eylem Çakır, sen sadece günleri sayma, her geçen gün seni sevdiklerine biraz daha yakınlaştırıyor. Güçlü kal, kavuşacağımız günler çok yakın, elbet bir gün MÇ dedi. Fatma'dan MÇ'ye seni seviyorum sevgilim mesajı var ve devam ediyor. Hasret senden öğrendiğim en uzun şiir oldu. Ben her mısrasında seni sevdim. Başıma gelen en güzel şeysin. Maneviyatın güçlendikçe göreceksin işlerin kolaylaşacak. Fatma'dan MÇ'ye seni seviyorum sevgilim. Mesajı böyleydi. Gecenin en şeffaf, insanın kendinden kaçamayacağı o muazzam derinlikteyiz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Artık o noktadayız. Yani insanın kendinden kaçamayacağı inanılmaz bir derinlik var ya, işte o nokta yavaş yavaş gece yarısına doğru tescilliyor her şeyi. Zaman adeta durduğu, dışarıdaki dünyanın bütün gürültüsünün sustuğu ve o dört duvarın içinde sadece kalbinizin atışını duyduğunuz o kritik saatlerdeyiz. Şu an bu sesin ulaştığı her nerede olursanız olun, sizden ricam arkanıza yaslanın ve o derin sessizliğin içine usulca bırakın kendinizi. Bir anlığına o güçlü görünmek zorunda olduğunuz maskeleri, ben iyiyim yalanlarını, başkaları için ayakta tutmaya çalıştığınız o yorgunluğu,

yorgun omuzlarınızı serbest bırakın Allah rızası için, rica ediyorum. Burası şu an paylaştığımız bu frekans sizin en güvenli sığınağınızdır. Kimsenin sizi yargılamadığı, kimsenin canınızı yakamayacağı o mahrem odadasınız. Birçoğunuzun ağabeyi, birçoğunuzun kardeşi ama genel ortak isim gönül dostunuzum ben. Soruyorum sizlere kıymetli kardeşlerim, o göğüs kafesinizin tam ortasında uzun zamandır bir taş gibi oturan o ağırlık aslında kime ait? İçinizde biriktirdiğiniz kimse anlamaz diyerek yuttuğunuz, haksızlığa uğradığınızda bile sessizce sineye çektiğiniz o cümleler ruhunuzu ne kadar zamandır zehirliyor? Biliyorum, içiniz ağlıyor ama gözleriniz kurumuş gibi rol yapıyorsunuz. Güçlü olmak, acıyı hissetmemek demek değildir. Sevgili dostlarım, kendinize acı çekme izni verin şimdi, olur mu? Bırakın o uzun zamandır direndiğiniz barajın kapakları açılsın. Eğer gözlerinizden bir damla yaş süzülüyorsa ne olur onu durdurmayın. Çok asil o gözyaşları, çünkü o yaşlar çaresizliğin değil, ruhunuzun uzun zamandır taşıdığı o kirli yüklerden, o zehirli kırgınlıklardan yıkanarak temizlenmesinin ayak sesleri. Ağlamak insanın kendi insanlığıyla kucaklaşma şeklidir, biliyor musunuz? Ağlayan insanlar kraldır ya, adamdır ya. Bazı kardeşlerim ağlamanın bir zayıflık olduğunu düşünüyor. Öyle değil işte. Öyle değil. Aslında ağlayamamak büyük çaresizlikler doğuruyor. Arada ağlamak iyidir. İnsanidir ya. Gülmek gibi bir duygudur ağlamak. İnsan bir duygu bütünüdür arkadaşlar. Şimdi o gözyaşlarıyla içinizdeki o ağır efkarı dışarı bir atın. O boşalan yere neyi koyacağımızı çok iyi biliyoruz. Sarsılmaz bir ümidi ve muazzam içsel gücü. Bakınız, ruh ancak tamamen sarsıldığında ve en dipteki tortulardan kurtulduğunda gerçek özgürlüğüne kavuşur. Bugün maruz kaldığınız bu çetin sınavlar, bu dar zamanlar sizin yok oluşunuz değil. İçinizdeki en saf, o en saf, en parlak cevherin ortaya çıkması için ruhunuzun yeniden inşa edilme sürecidir. Bu gece bu gözyaşları dökülecek, o yükler hafifleyecek ve siz o koltuktan, o yataktan, o ranzadan, o koğuştan başınız çok daha dik, kalbiniz çok daha ferah uyanacaksınız. Unutmayın, en şiddetli yağmurlar bile en temiz gökyüzüne zemin hazırlar. Şafak vakti yaklaşıyor ve o aydınlık gelecek. Bugün sabırla gözyaşı dökenlerin, inanın bana, zaferleriyle taşlanacaktır. İnanın, inanın.

Efendim yayınlarımız yurt genelinde devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında yayınlarımız var. Karasal'da bizi Türkiye'de 50 il 80'den fazla noktada dinlemeye devam ediyorsunuz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden tek bir yerden alıyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Zübeyde Çakır demiş ki, can parçam sen bizim en kıymetli emanetimizsin. Rabbim seni her türlü kötülükten korusun. Sen hangi yaşta olursan ol, kalbimizdeki yerin hep aynı. Seni hasretle kucaklıyorum, seni çok seviyorum. M.Ç. dedi Zübeyde Çakır. Dediğim gibi değerli dostlar, medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elbistan, ciğerci kardeşler bizi dinlemeye devam ediyorlar. Selam olsun Halis Hançer ve

ekibine, ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yollarına devam ediyorlar. Malum haliniz 6 Şubat depreminde ciğerci Şükrü Usta'yı kaybettik. Oranın ismi ciğerci Şükrü Usta'ydı. Halis Hançer ismi yaşatmak babında ciğerci kardeşler koydu. Yeni tabelamız ciğerci kardeşler. Rahmetli Şükrü Usta'yı da, ciğerci Şükrü Usta'yı da rahmetle yad ediyoruz. Mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Halis Hançer'e ve ailesine, Hançer ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hakeza bütün tabii ki 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlara rahmet diliyor. Kıymetli ülkemin kıymetli insanlarına başsağlığı diliyorum. Acı büyük bir acı, kolay değil. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor, çok doğru. Ama millet olarak derinden etkilendik, çok sarsıldık. Ne diyelim? Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler artık Şükrü Usta'yı ciğerci kardeşler olarak yaşatmaya devam ediyorlar. Bilginiz olsun. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. İster giderek ister alo diyerek ciğerci kardeşlerden başta ciğer olmak üzere ızgara çeşitlerinin tamamını sipariş geçebilirsiniz. Damak çatlatan lezzetler ciğerci kardeşlerde. Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip edelim dostlar. Caddelerin kralı Mario geldi. Nerede diyorum bunlar? Tony Montana, Mario, neredesiniz? Dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre, Ferhat Kılıç, Tony Montana ve Haydar Tatlıbal. Yolun açık olsun kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Dostlara selam olsun mesajı geldi. Arkadaşlar bu 5. gündür, nasıl söyleyeyim size, bir anda böyle bıçak gibi sessizliğe büründü dinleyenlerimiz. Ne oldu bilmiyoruz, bir aksaklık var. Ekonomik şartlar mıdır, havaların sıcaklığı, yaz geliyor, tatil planları, okullar kapanıyor filan, hani bundan dolayı bir geçiş döneminde miyiz, ne oldu birdenbire böyle bir sessiz sadasız kaldınız? Ciğerci kardeşler de bizi takip ediyorlar. Vay vay vay vay vay vay. Ciğerci kardeşler Halis Hançer, hepinize çok selam gönderiyor. Ve sıradaki en güzel şarkıları dinleyen herkese armağan ediyor. Başta Elbistanlılar olmak üzere. Bir daha söyleyelim. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Şu Instagram sayfasını lütfen öncelikli olarak Elbistanlılar hemen takip alsınlar. Yorum, beğeni ve paylaşım yaparak destek versinler. Biliyorsunuz Elbistan küllerinden yeniden ayağa dikiliyor ki ciğerci kardeşler de öyle, yeniden inşa oldu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sabah 11.30 akşam 10 aralığında. İster ciğer ister kebabın envai türünü, ızgara çeşitlerinin envai türünü sipariş geçin. İster giderek ister alo diyerek. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Her gün Instagram sayfası yenileniyor. Yeni menüler konuyor. Oradan detayları görebilirsiniz, adres bulabilirsiniz, telefon numarasına ulaşabilirsiniz. En kolay haliyle ciğerci kardeşler Elbistan 46 bir destek ver. Özellikle Elbistanlılar yurt içinden, yurt dışından memleketinin ciğercisine, Halis Hançer kardeşimize, memleketimizin ciğerci kardeşlerine bir sahip çıkalım. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Halis Hançer, Allah işini gücünü can kardeş rast getirsin. Vallahi istiyorum ki hani böyle Türkiye'nin her yerinde ciğerci kardeşler tabelalarını görelim. Yemin olsun. Çok isterim. Çünkü buna yakışan bir duruşun var. Çok cömert, çok özel bir yürek. Memleket aşığı bir adam. Bakın yeniden küllerinden ayağa dikilen bir Elbistan'dan bahsediyoruz. Orada yatırım yapıyor, memleketine yatırım yapıyor. Bunlar çok önemli. İşte Halis Hançer toparlar eşyalarını, malını, mülkünü, gelir İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin daha başka bir yerinde çok daha farklı bir hayatı sürdürebilir. Ama hayır, memleketini bırakmadı, memleketinin insanını bırakmadı, aşık o topraklara ve sahip çıkıyor. Ciğerci Şükrü Usta'nın da adını yaşatmaya devam ediyor bir kardeş olarak. Allah işini gücünü rast getirsin. Bu manada her şeyden önce ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip edip destek vermemiz gerekiyor. Elbistanlılar, Halis Hançer'i siz tanıyorsunuz. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet veriyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını bir takip et. Sen de çorbada tuzu olanlardan ol. Küllerinden yeniden ayağa kalkan bir ciğerci kardeşler var.

0: Listan gerçeği var. Bu yadsınamaz bir gerçek. Halis Hançer'e ve ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. Geceleri güzel olsun, işleri güçleri bol olsun. Bütün esnaf arkadaşlarımıza aynı dileklerde bulunuyoruz. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin arkadaşlar. Kolay zamanlardan geçmiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize destek vererek yola devam edeceğiz. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Halis Hançer'e ve ekibine bir kez daha selam olsun. Şimdi bir şarkı arası verelim. Ali Sançer'in yüreğinden gelsin. Ali Kınık Üzülmedin mi? Benim çok sevdiğim bir eser. Üzülmedin mi? Ali Sançer, Ciğerci Kardeşler ekibi olarak siz dünyanın en güzel varlıkları dinleyenlerimiz armağan olarak geliyor. Yayın takip eden kardeşler, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun, siz de hemen mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönder gelsin. 50 ilde 80 noktada aynı anda şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Elbistan'da Umut. Umut FM sesimize ses oluyor. Selam olsun. Erzincan Radyo Tek. Van İlaç FM mesela.
1: Kalan yaralarım var.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın.

Efendim devam ediyoruz. Taha Özkan'ın arada bir isteği var. Biraz sonra yapacağım. Namı Diğer Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mertcan Dalgıç, Cesur Kurt, Eray Çetin, Furkan Ondor oğlu İlhan Çetin için arada biri istemişler. Barış Kahraman'dan göndereceğim birazdan.

Gecenin en asil, en berrak vaktindeyiz artık. Az önce o ruhumuzun derinliklerine yaptığımız yolculukta yüklerimizi bıraktık değil mi? Kırgınlıklarımızı gözyaşlarıyla yıkadık ve o ağır tortulardan arındık diye düşünüyorum. Şimdi o boşalan yere hayatın bize sunduğu en muazzam hakikati yerleştirme zamanı diye düşünüyorum. Yeniden başlamak. Şunu çok iyi bilmenizi isterim ki sevgili kardeşlerim, hayatta nefes aldığımız her yeni saniye kaderin önümüze koyduğu bembeyaz tertemiz bir sayfadır. Geçmişin kelepçelerini ve o yaşanmış haksızlıkları ya da şu an bizi sınırlandıran o dört duvarın kasvetini yanımızda taşımak zorunda değiliz. Dün dünde kaldı, canımız yandı, eyvallah, ama bugün tam da şu an yepyeni bir hikayenin ilk asil cümlesini yazma gücüne sahibiz diye düşünüyorum. Ve bu dünya geçici arkadaşlar. Yani şu an oynuyoruz. Bir oyunun içindeyiz işte, dünya denen sahnede. Zamanı geçiriyoruz. Böyle yani şu an. İnsan eğer uyanırsa, hani bu uyanış 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 90 yaşında da olabilir, kurtuluş edecek. Bir uyansa insan, asıl gücün kendinde olduğunu bir bilse, buranın gerçekten manevi anlamda döngüsünü bir çözse,

geçmiş olsun. Biz burada sadece oynuyoruz, zaman geçiriyoruz. Uyanmamız lazım. Kendimizi, kendi gücümüzü bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi nurundan yarattığı, bizler çok güçlü, çok özel varlıklarız. Ne nedenin için noktasını çok araştırdım arkadaşlar. Varlığımız pişiyor. İnsanı kamile doğru pişiyor da pişiyor, pişiyor da pişiyor. Erken pişenler kurtulur. Sevgi dolu olanlar kurtulur. Yeniden başlamak, geçmişi yok saymak değil, o geçmişin acılarından muazzam bir bilgelik çıkarıp geleceğe çok daha güçlü yürümektir diye düşünüyorum. Şu an bu sesin ulaştığı her bir yürek aslında küllerinden yeniden doğmayı bekleyen asil birer anka kuşu bana göre. Aynı Elbistan gibi işte. Küllerinden doğdu. Hayat sizin elinizden neşenizi, gençliğinizi ya da sevdiklerinizle geçireceğiniz o güzel zamanları almış olabilir. Fakat geleceğinizi ve o muazzam iradenizi alma gücüne asla sahip değildir. O dört duvarın içinde geçirdiğiniz her saniyeyi kendinizi suçlayarak ya da hayata küserek değil, o kapı açıldığında dünyaya vereceğiniz o büyük cevabın hazırlığıyla taçlandırın arkadaşlar. Bakın, insan sadece vazgeçtiğinde gerçekten yenilir. Sizler vazgeçenlerden değil, her sarsıntıda köklerini toprağa daha sıkı kenetleyen o seçkin ruhlarsınız. Şimdi gözlerinizdeki o son nemi de silin ve yarına, o temiz sayfaya inançla bakın. O beklediğiniz büyük adalet, o sevdiklerinize sarılacağınız ve geçmişin tüm izlerini bir çırpıda silecek olan o kutlu gelecek çok yakında. Kendinize inanın, içinizdeki o tükenmek ya da tükenmez güce sımsıkı sarılın. Unutmayın ki her bitiş aslında muazzam bir başlangıcın habercisidir. Ve şafak söktüğünde tarih sadece direnenlerin ve yeniden başlayanların zaferini yazacak. Yani ayakta kalmaya devam. Çınar direngenliğinde. Furkan Arslan'ın panelinden gelen bir mesaj. Gazi Yıldırım diyor ki, benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Gazi Yıldırım'a, Muammer Yıldırım'a, Demirkan Arslan'a, Can Sağlam'a, Caner Sağlam'a, Bektaş Akşın'a, Yusuf Duygulu'ya, Yunus Akdoğan'a, Dayı Lakaplı Mehmet Aydoğan'a, Ozan Deniz Kaplan'a, Oğuzhan Çelik'e, Anıl Can'a, Dostça Lakaplı Doğukan Çadır'a armağan olsun. Arkadaşlar hemen şimdi medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Gece devam edecek, her gün 19.01 aralığında buradayım. Kaha Özkan kardeşimin mesajını bir kere daha aktarıyor ve isteğini arada biri hemen gönderiyorum. Beklettik, kusura bakmasınlar. Barış Kahraman arada bir. Kaha Özkan kardeşimiz istedi. Namı diğer Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mertcan Dalgıç, Cesur Kurt, Eray Çetin, Furkan Hondoroğlu, İlhan Çetin. Arada bir armağan olsun dedi. Taha Özkan, Namı Diğer, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mertcan Dalgıç, Cesur Kurt, Eray Çetin, Furkan Hondoroğlu, İlhan Çetin'e geldi. Arada bir. Taha Özkan'a da selam olsun.

Yayını takip eden ve ilk defa dinleyen kardeşlerim, medyamesaj.com'a giriyoruz, üye oluyoruz. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı bulup ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı türkü isteğinde bulunabiliyoruz. Umut Bozkurt kardeşim yapmış, hemen isteğini göndereceğim. Sizler de duygu ve düşüncelerinizi hemen göndermek ister, radyoda dinlemek isterseniz, dostlarınızla mesajlarınız varsa hemen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ceylan'dan Ceylan'ım istenmiş. Umut Bozkurt kardeşimin panelinden gelen mesaj şöyle: ben Umut, çok sevdiğim Dilan'ıma Ceylan'dan Ceylan'ın parçasını istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni çok seviyorum dedi Umut. Umut, bir de Murat İnce'nin Dilan diye bir şiiri var, onu da dinlemenizi isterim. Yıllar oldu albümde okudum Dilan. Hem gurbetim hem sılayım, paramparçayım. Güzel bir eser, hikayesi çok ağır. Allah kimsenin başına vermesin ama orada Dilan diye, hatta şarkı sözleri falan hepsi bana ait. Bir dinlemenizi isterim. Umut Bozkurt istedi, biz yerine getiriyoruz. Ben Umut, çok sevdim Dilan'ıma Ceylan'dan Ceylan'ın parçasını istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni çok seviyorum dedi. Ceylan'dan Ceylan'ım geldi, Umut'un Dilan'ına armağan olsun.

yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu söz belalım.

Seninle paylaşmak uykularda en büyük günahları. Seninle uyanmak nice çılgın gecelerden sonra. Alır götürür beni kokun uzaklara, en uzaklara. Ağzın dudaklarımda ıslak bir güldür sabahları. Tenin çekiyor beni, tenin tutmuş saçlarımdan. Afrikalı kölenim senin, esirinim, mecburunum.

Gözlerin değmese gözlerime kahrolurum, ölürüm çekersen ellerini avuçlarımdan. Dönsün başım tutulsun damarlarımda kanım, gel otur yanı başıma erişilmez kadınım. Yum iri gözlerini, devir kirpiklerini, ser önüme bir hazine gibi güzelliklerini. Sana en muhtaç olduğum şu anda gel, yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel. Efendim gece devam ediyor, mesajlarınızda ufak tefek geliyor bakalım, bir kıpırdanma var Allah'tan hayırlısı. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için ne yapıyorsunuz? 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Bir ayak sesi duymayayım, kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim, yüreğim burkuluyor, ağlamaklı oluyorum, her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm, bir rüzgar değse yüzüme ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün sigaraların dumanları sana benzer, tadı senden gelir. Yediğim yemişlerin, içtiğim içkilerin ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz hüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum, uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor, şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni. Şu kadeh dudaklarına değebilmek için duruyor masada ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir, çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler, bir ağır hasta ölmeyi, bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir kadın sevilmeyi ve düşün ki bir adam, içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak, rüzgar gelmesin diye. Artık perdeleri açmayacağım, gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım, bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta ve günlerce, gecelerce haykıracağım, neredesin diye, neredesin diye. Bir gün bu kapıdan sen gireceksin, biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonra öldüğün gün bile gelsen, bütün bu bekleyişlerimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine, uzun uzun ağlayacağım. Emre Kırkaçoğlu, biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İllaki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Elbet bir gün kardeşim, Tolga Can Şentürk. Barış Kurt kardeşim demiş ki, haydarım aslan kardeşim, yolun açık olsun. Buradaki kardeşlerinin sana çok çok selam var. Unutma Haydar Tatlıbal, hainler de bir gün ölür. Elbet bir gün. Hainler de bir gün ölür. Ha. Kanadını kıranlar olur. Hainler de ölür bir gün. Ölür, ölür, ölür. Radyonun başındasınız. Mesajlarınızı bekliyorum burada. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. İnadına mesaj gönderin arkadaşlar. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin inadına hem de. Gece arasına adım adım yaklaşırken hayatın o en gerçek, en yapıcı saniyelerindeyiz artık canlarım. Küllerimizden yeniden doğmanın o muazzam hafifliğini hissettiysek, şimdi gözlerimizi o dört duvarın kasvetinden çekip tam karşıya, o ufuk çizgisine dikme vaktidir. Çünkü orada bizi bekleyen muazzam bir gelecek var. Bugün maruz kaldığımız bu zorunlu duraklamalar, bu çetin imtihanlar sadece yarın inşa edeceğimiz o büyük sarayın temel taşlarıdır. İnsan maruz kaldığı fırtınalarla yıkılmaz. O fırtınalardan çıkardığı derslerle kendi geleceğini çok daha sarsılmaz bir iradeyle yeniden bence inşa eder. Ne dersiniz, haksız mıyım?

şu an bu sesin ulaştığı her bir yürek aslında geleceğe verilmiş en büyük, en asil sözün sahibidir. Kendinize ve o yollarınızı hasretle gözleyen sevdiklerinize bir söz borçlusunuz. O kapı elbet bir gün açılacak, o mesafeler elbet bir gün tükenecek ve siz o sevdiklerinizin karşısına çıktığınızda geçmişin acılarını kuşanarak değil, o acılardan devasa bir başarı hikayesi yaratmış, olgunlaşmış ve dimdik ayakta duran asil bir ruh olarak çıkacaksınız. Geleceğin inşası o kapı açıldığında başlamaz. Geleceğin inşası tam da şu an, o dar zamanlarda zihninizi, karakterinizi ve inancınızı çelikleştirerek başlar. Unutmayın, en görkemli yapılar en sert fırtınalara dayanan malzemelerle inşa edilir. Sizler de hayatın en çetin demlerinde sınanmış, o sabır potasında eriyerek saflaşmış en kıymetli cevherlersiniz. Bugünü bir kayıp olarak görmeyi tamamen bırakın. Bugünü yarın kuracağınız o aydınlık, o huzurlu hayatın hazırlık mektebi olarak kabul edin. Önemli bir tedrisattan geçiyorsun can kardeş. Ders al. İçinizdeki o sönmez ümit ışığını bir meşale gibi elinizde tutun. Sevdiklerinize sarılacağınız o temiz sayfayı başarıyla dolduracağınız ve geçmişin tüm izlerini bir çırpıda sileceğiniz o kutlu gelecek çok yakında. İnancınızı ve asil duruşunuzu asla bozmayın. Çünkü yarınlar sadece bugünden geleceğini inşa edenlerin olacaktır. Arkadaşlar, Cenab-ı Rabbül Alemin bugün bizden neyi murad etmiş, neyi söylememiz gerekiyorsa biz onları söylemekle mükellefiz. Gece devam ediyor. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Çok basit, medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği.

Bu arada Taha Özkan, şarkıyı yazmamışsın abim, sana zahmet 552-711-7490'a şarkıyı atar mısın? Taha Özkan, mesajınla birlikte 552-711-7490 WhatsApp hattına şarkıyı da yazar mısın? Demet Evler'den Buğra Özkan diye başlayan mesaj Taha Özkan panelinden gelen ama şarkıyı unutan can kardeş. 552-711-7490 552-711-7490'a şarkı isteğin neyse mesajınla birlikte onu gönderirsen sevinirim. Şarkı yazmayı unutmuşsun Taha Özkan. Kaderler küllerle dost olacak.

Az sonra Yozgat'a Sevcan Kaya'dan canı eşi Çeçan'la güzel bir şarkı göndereceğiz. Yozgat ayakta diye ümit ediyorum.

Sevcan Kaya, İstanbul'dan Sevcan Kaya ben demiş. İstanbul'dan Sevcan Kaya ben, Yozgat'taki canım eşim Çeç Hanım için Sinan Kartal'dan Sebebine Yandım şarkısını istiyorum. Sana gelsin canım eşim, seni çok seviyorum dedi Sevcan Kaya. Ve devam etmiş ikinci mesajında, şarkı panelinden atmış sağ olsun. Yarın gelecekmiş gibi umutlu, yıllarca kalacakmış gibi sabırlı. Belki bugün değil ama elbet bir gün canım eşim. Sinan Kartal Sebebine Yandım sana gelsin ömrüm dedi. Sevcan Kaya kardeşim İstanbul'dan yazdı mesajını, Yozgat'a gönderiyor. Canı eşi Çeçan'ına Sinan Kartal'dan Sebebine Yandım armağan olarak gönderdi. Sana gelsin canım eşim, seni çok seviyorum dedi Sevcan Kaya Çeçan'ına. Ve yarın gelecekmiş gibi umutlu, yıllarca kalacakmış gibi sabırlı. Belki bugün değil ama elbet bir gün canım eşim. Sinan Kartal Sebebine Yandım sana gelsin ömrüm Çeçan'ım dedi. İstanbul'dan kardeşim Sevcan Kaya, Yozgat'taki eşi, canı eşi Çeçan'ına armağan etti Sinan Kartal'dan Sebebine Yandım şarkı yayında efendim.

Sağ olsun, Taha kardeşimden mesaj geldi. Enver Yılmaz Keseyim Kendimi adlı eseri istiyorlarmış. Sağ olsunlar, hemen gönderdiler. Efendim, mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı türkü isteği. Gönderin gelsin. Panelimiz boş, sakin. Son birkaç gündür böyle devam ediyoruz. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Hemen yayın alalım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Sponsorluk görüşmeleri için 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. Reklam ve sponsorluk, hakeza soru, görüş, öneri varsa, sormak istediğiniz bir şeyler, 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Efendim, devam ediyoruz. Taha Özkan kardeşimin Enver Yılmaz Keseyim Kendimi adlı isteğiyle. Demet Evler'den Buğra Özkan, Taha Özkan, sevgili kardeşleri Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mertcan Dalgıç, Cesur Kurt, Efe İşkür, Eray Çetin, Furkan Hondoroğlu'na sevgili Enver Yılmaz'dan Keseyim Kendini adlı eseri gönderdiler. Demet Evler'den Buğra Özkan, Taha Özkan, sevgili kardeşleri Veysel Subaşı, Baki Mamak, Mertcan Dalgıç, Cesur Kurt, Efe İşkür'e, Eray Çetin'e, Furkan Hondoroğlu'na Enver Yılmaz kardeşimden Keseyim Kendimi adlı eseri gönderdi. Enver Yılmaz kardeşime de bolca selam olsun. Enver'im inşallah iyisin, sağlığın, sıhhatin iyidir.

yine akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma 1.765 bir mermim var. Deneyeceğim.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve

0: mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.

Mustafa Çoban kardeşimiz Burdur'dan bizi dinliyor, Burdur Radyosu'ndan. Selamlar, ben Mustafa Çoban, Burdur'da olan, Burdur Burtrak diye geçiyor anladığım kadarıyla, olan Ramazan Tanrıverdi kardeşime bolca selamlar. Sıradaki şarkı ona gelsin. Mustafa Çoban selamladı bizi, Mustafa Çoban olarak Burdur Burtrak'ta olan Ramazan Tanrıverdi kardeşime bolca selamlar, sıradaki şarkı ona gelsin dedi. Sırada da güzel bir şarkı var, geliyor valla. Evet, sıradaki şarkıları sizler de Mustafa Çoban kardeşim gibi armağan edebilirsiniz. Mustafa Çoban hoş geldin. Burdur'a bir kere daha selam olsun. Burdur'dan, Uşak'tan, Niğde'den, Yozgat'tan daha çok mesaj bekliyoruz. Çorum'dan hakeza. Samsun'dan çok daha fazla mesaj bekliyorum, Kırıkkale'den. Mustafa Çoban'ın isteği Ramazan Tanrıverdi kardeşine. Selamlarıyla birlikte sıradaki şarkı olarak geldi bile. Selam olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin.

ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime ey gözlerim. Gülmek yarım umutlara asılı kalmış, sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım, gelmedin yar. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır, burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar, şiirlerim,

Bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur, öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin, bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım, acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin ya.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol.

Hepimizde izi olan bir şarkı Metin Işık Ağla Gözüm. Bu şarkıdan önce dinlediğiniz Bana Acıma Yar adlı şiiri bu şarkıyı dinlerken yazmıştım. O kadar beni etkilemişti. Hatta sevgili Metin Işık'ın çalıştığı müzik firmasıyla bir anlaşmamız olacaktı. Bu müzikle yapacaktık Ağla Gözüm'ü. Ağla Gözüm'le

eser daha göndereceğim bu eserin ardına. Bakalım sürpriz ne gelecek Murat Yünce'den. Asiye Uğurlu, bugün oğlum Cemcan Uğurlu'nun doğum günü. Nice güzel yılları olsun. Seni çok ama çok seviyorum. En kısa zamanda seni bekliyorum. Allah'a emanet ol paşam dedi. Asiye Uğurlu, bugün benim oğlum Cemcan Uğurlu'nun doğum günü. Nice güzel yılları olsun. Seni çok ama çok seviyorum. En kısa zamanda seni bekliyorum. Allah'a emanet ol paşam dedi Asiye Uğurlu. Biz de Cemcan Uğurlu'nun ad gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara Cemcan Uğurlu.

0: Sevcan Kaya, sevgilim Çeçanım, seni çok seviyorum. Bu geceki tüm aşk şarkıları bize gelsin. Sen benim canımın en kıymetli parçasısın. Seni önce Allah'ıma, sonra sana emanet ediyorum. Emanetime sahip çık, iyi ol. Seni çok seviyorum. Çocukluk aşkım, ilk göz ağrım. Sevcan Kaya Çeçan'a böyle seslendi. Yozgat'a gitti gene. Sevgilim Çeçan'ım, seni çok seviyorum. Bu geceki tüm aşk şarkıları bize gelsin. Sen benim canımın en kıymetli parçasısın. Seni önce Allah'ıma, sonra sana emanet ediyorum. Emanetime sahip çık. İyi ol, seni çok seviyorum. Çocukluk aşkım, ilk göz ağrım. Çeçan'ım dedi Sevcan Kaya. Hemen peşine Murat Ünce'den Hapis Kuşlar geliyor benden. Albümlerimde yer alan bir şiirim. Ümit ediyorum beğeneceksiniz. İlk defa dinleyenler de olabilir. Aç radyonun sesini. Biraz hararetlidir. Bu arada içinizden geçerse medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden benim Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Gece daha 1'e kadar devam edecek. Hapis Kuşlar benden geldi bile.
1: Sevimsiz bir yara baskın çıkıyor bütün hatıralara. Oysa ki güzel hatırlamak istiyorum seni. Fakat her defasında koyup gitmen değil de aldatıp gitmen öne çıkıyor. Sonra bir türkü tutturuyorum, bir cigara acı acı. Dumanı tepemde tüttürüp duruyorum. Bilmem ki nereye çıkar bu içimdeki büyük boşluk. Hapis kuşlar gibi çırpınıp duruyorum. Bugüne kadar ne söylediysem hepsini unut, hepsini sil. Ve ne varsa bize dair yırt bu gece. Ben bütün söylediklerimi unuttum. Ben bana ne ettinse hepsini unuttum. Sen söylediklerimi sen...

İstanbul'da seninle kaybolmak güzeldi. Sevmekte. Bilmezdim seni kaybetmeden önce sevgisizliğin, sensizliğin, dağları, taşları

sessizlik boşluğunun dolmayacağını. Hapis kuşlar gibiyim. Dövündükçe kanatlarım kırılıyor. Çarpıp duruyorum sensizlik kafesine. Nem kalmış ki ben kalayım adı yokluğum olan bu gecede. Sürgünlerimi çoğaltmaktan başka ve seninle acı hatıralara dolanmaktan başka hiçbir şeyim kalmadı gülüm.

Bana hiçbir çıkış yolu bırakmadın. Senden sonra bir kartal gibi tırnaklarımı kendi ellerimle söktüm. Bağırtılarım şehirleri boğsa da kimse çıt çıkarmadı. Kendimde kaldım çok ve kendimle ağladım. Hapis kuşlar gibi, kuşlar gibi, kuşlar gibi. Bilmeliydin, hapistim. Bilmeliydin.

0: gördü, göremezdim. Çünkü 100.000 defa sana ölmekten gelmiştim. Çünkü kördüm. Çünkü göz kapaklarım arası gelgitlerde gurbetimdin. Anlamazdım, yapamazdım, yapmazdın. Öyle sanmıştım. Beni benden daha çok sever saymış, sonuna kadar aldanmıştım. Fark ettiğimde, dünyamı yerle bir ettiğinde hiçbir şey yapamadım. Çünkü hafif kuşlar uçamaz gülüm. Uçamaz gülüm.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı.

Anne, anne sen neden buradasın? Babam ağlayarak annenin yeni evi artık burası dedi. Senin evinin camları niye yok? Kapısı niye yok? Sen bu eve nasıl girdin anne? Sokakların çok dar. Yol üstünde seninki gibi bir sürü ev var. Sana ihtiyacım var. Hiç korkmazdım sen varken. Uyurken bile hissederdim başucumda gölgeni. Yüreğinin ninnisi gözlerimin içindeydi. Ellerinin şefkati öyle okşardı ki bedenimi. Uyurken bile anlardım yanı başımda dikildiğini. Geceleri korkuyorum anne. Annem, annem niye gelmiyor diye soruyorum.

Annen yeni bir eve taşındı diyor baba. Taşınmak, taşınmak ne demek anne? Eskisi gibi öpmüyor beni babam, okşamıyor. Taşındığı evden annemi al gel diyorum. Annem nefes alamaz orada. Annem sıkılıyor orada diyorum. Hem annem gitti gideli sen beni sevmiyorsun. Ne olur baba annemi geri getir diyorum. Babam yine ağlıyor. Sımsıkı sarılıp, sımsıkı kucaklaşıp yatıyoruz. Ben bu yıl okula başladım. Geçen gün öğretmenim, herkes istediği bir resim yapsın dedi. Ben senin evini çizdim anne. Komşuların evini de çizdim. Yol boyu dizilen ağaçları da. Bir türlü anlam verip okuyamadığım beyaz taşları da. Hatta evinin çatısındaki kırmızı gülleri de. Öğretmenim elini aldı. Baktı, baktı, baktı. Nedense gözleri doldu. Yanağımı şöyle bir okşadı. Başını bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola salladı durdu. Sonra birden bana sarılıp ağlamaya başladı. Öğretmenim dağılıyor anne. Bak o bile beğenmedi senin yeni evini. Beğenseydi ne güzel olmuş derdi. Aferin derdi. Yıldızlı imza atardı. Belki de duvara asardı. Sadece bana zavallı öksüz yavrum dedi. Sabahları arkadaşlarım anneleri getiriyor. Sıra arkadaşımın annesine, teyze sen de taşınacak mısın yeni evine dedim. Hayır dedi, bizim evimiz var. Bizim evimiz de var ama annem taşındı. Belki sıkılır, belki beni özler de döner diye bekliyorum dedim. Ne olur teyze sen bari taşınma dedim. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı arkadaşımın annesi. Herkes ağlıyor anne, herkes ağlıyor. Hiç kimse senin yeni evini beğenmiyor. Beni sevmiyor musun? Beni özlemiyor musun? Ne olur geri dön. Sana ihtiyacım var. Arada sırada okula sen götür. Sütümü sen içir. Hani her gece bir yudum daha bebeğim, bir yudum daha az kaldı bitiyor dediğin. O benim hiç sevmediğim sütü. Seni hiç üzmeyeceğim anne. Geçen gece babam neden öldün sanki diyerek sana bağırıyordu. Ölmek, ölmek ne demek anne? Ölmek, ölmek. Sen öldün. Tıpkı akvaryumdan çıkardığımız balık gibi bir daha nefes almayacak mısın? Gülmeyecek misin? Ne olur çık o evden anne. Seni özlüyorum. Sana ihtiyacım var. Ne olur geri dön. Dönmeyeceksen beni de yanına al anne. Eğer bir gün ben de taşınırsam senin gibi söz veriyorum. Bebeğimi de yanında götüreceğim anne. Geri dön anne. Geri dön. Sana ihtiyacım var. Geri dön anne.

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
0: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.

karanlıkta kalmışım anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm. Kar beyaz olmuşum. Duvar gibi suvalarını dökmüş. Bir gecede bin yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtın böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığım bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama dağ, sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı,

kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde. Parmaklarım mezar taşında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ayağım.

geceyi böyle bayağı bir duygusal hale getirdik. Toparlayalım. Yavaş yavaş gece yarısına doğru süzülürken gerçeğin o en çıplak aynasını önümüze koyma vakti. Hani hep yarın hallederiz, yarın başlarız diyerek ertelediğimiz o hayat var ya, işte o hayatı bugün o dört duvarın sükunetinde ne kadar hoyratça harcadığınızı fark etmeniz için bu sözlerim. Genç kardeşlerim, canlarım, zaman geri döndürülmesi imkansız olan en zalim akıntıdır. Sormak isterim sizlere, kendinize ve yarınlarınıza karşı ne zamana kadar bu kadar kayıtsız kalacaksınız? Farkına varın artık. Hayatlarınızı daha fazla önemsemek, kendinize değer vermek zorundasınız. Bir hiç uğruna harcanan günlerin, sonu gelmez kırgınlıkların ve o sevdiklerinizin omuzlarına yüklediğiniz kederlerin hesabını yarın o aynaya baktığınızda kendinize veremezsiniz. Kırmadan, incitmeden ama o asil gerçeği de kalbinize fısıldayarak söylüyorum. Kendinizi toparlayın sevgili kardeşlerim. Bu hayatta nerede durduğunuzu, nereye yürüdüğünüzü ve arkanızda kimleri gözyaşı bıraktığınızı artık çok daha derinden önemseyin. Ailelerinizin kıymetini, size sunulan o temiz nefesin değerini iyi bilin. O duvarların arkasından çıktığınız o ilk gün sevdiklerinizin karşısına geçmişin pişmanlıklarıyla değil, onlara layık kendini inşa etmiş asil birer insan olarak çıkın. Sözümüz nasihat, özümüz sevgidir. Silkinin ve muazzam hayatınızın sorumluluğunuzu lütfen elinize alın arkadaşlar artık. Canlar, kıymetli dostlar, bu uzun ve ince yolda kalbini kalbime ortak eden güzel insanlar. Vakit kelimelerin yerini derin bir sükûta bırakma vakti. Saatlerimiz gece yarısını çoktan devirdi. 01'e yaklaştık. Ve artık bu gecelik müsaadenizi isteme zamanı geldi. Dile kolay, saatlerdir aynı gökyüzünün altında aynı efkarı paylaştık. Gözyaşlarımızla yüreklerimizden arındık. Ve en önemlisi, bir ağabeyiniz, bir dostunuz olarak o emanet hayatlarımızı daha fazla önemsememiz gerektiğinin o asil hakikatini paylaştık diye düşünüyorum. Şimdi odalarınızda ışıklar sönecek, belki radyoların sesi biraz daha kısılacak ama içimizdeki o sönmez ümit ışığı sabaha kadar yanmaya devam edecek. Hayat bu. Bazen yorar, bazen sınar, bazen de sevdiklerimizle aramıza hiç istemediğimiz mesafeler koyabilir. Bizi o dört duvarın sessizliğine mecbur bırakır. Ama unutmayın ki gökyüzünün en parlak yıldızları gecenin en zifiri olduğu anlarda ortaya çıkar. Sizler düştüğü yerde çürüyenlerden değil, her darbede daha da çelikleşen, daha da devleşen asil karakterlersiniz. Kendinizi asla yalnız, asla çaresiz hissetmeyin. Çünkü sığınağı kendi içindeki sarsılmaz inanç ve sevdiklerine verdiği o büyük söz olanın kalbi asla kaybolmaz. Kendinizi önemseyin, ailelerinizi üzmeyin ve

Bu şafağa her an sadık kalın canlarım. Oy oy. Yarın akşam saat tam 19'da ben yine bu mikrofonda sizleri aynı hasretle, aynı bilgelikle ve sarsılmaz bir inançla bekliyor olacağım. O zamana kadar kendinize, o incitmediğiniz zarif ruhunuza çok ama çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgiyi, vakur duruşunuzdan asaleti, içinizden o sesimizin ulaştığı dört duvarı yıkıp geçecek olan ümidi asla eksik etmeyin, olur mu? Geceniz hayırlı olsun, şafağınız aydınlık olsun. Allah'a emanet olun, hoşça. En önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Bir yayın daha sonundayız, yayınımız sona eriyor. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık.

0: kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerim

sapır sapır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk.